0: canım.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

meydana. Açtım o eti 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için böyle.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Fire. Sadece hit müzik.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: beyler günaydın Şanada. Burası Enerji, bendeniz sabahların efendisi ve yakın arkadaşınız sabahların efendisi. Ya Allah aşkına diğer arkadaşlarınıza bir bakın. Abi ya havaalanına bırakabilir misin beni? Ya kanka çok işim var, kusura bakma ya. Canım akşama çok misafirim var, yardıma gelir misin? Ay çok isterdim, eltimin kınası var. Ben öyle miyim? Ben öyle miyim ha? Anam hasta, karım perde bakmaya gitmem için zorluyor. Bir haftadır tuvalete çıkamıyorum. Bak sabah saat 7 yine yanınızdayım ya. Yanınızda mıyım? Yanınızdayım. Anlıyorsunuz değil mi? Bu program, size sunduğum bu hizmet benim için tuvalete gitmekten daha önemli ya. Vallahi billahi. Ha, hepiniz hoş geldiniz. Nefis bir haftaya başladık. Keyifliyiz, neşeliyiz. Tabii ki her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız. E bizden beklenen de bu değil mi? Pekala. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururlu sunar diyelim. Gururlu sunar. Gururla da sunar, gururlu da sunar. Güzel bir program olacak. 2 saat boyunca yanınızdayım arkadaşlar. Bu arada bizim için biliyorsunuz günaydın mesajları çok değerli. O yüzden sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı süper olur. Ya da bizim WhatsApp numaramız var. Nasıl? Bizde daha ne numaralar var ya? Aklınız durur. 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bizlere ulaşarak bir günaydın mesajı yollayabilirsiniz. Hadi bakalım, program başladı. Muhteşem sabahların efendisi ve efsane şarkılarla 2 saat boyunca yanınızdayım millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptır diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
4: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: Hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en sevilen Türkçe pop müzik kanalı. Ve bendeniz sabahların efendisi. Hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde bakın ne olursa olsun burada yanınızda olmaya önem gösteriyorum. Çünkü siz benim için çok önemlisiniz ya. Sabah yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze tebessümler kondurmak bizim ekip için gerçekten bu yapmamız gereken işe önem derecemiz çok yüksek arkadaşlar. Çünkü işe giderken hele ki pazartesi sabahıysa birazcık daha fazla çalışmamız lazım. Her zaman yaptığımızdan daha iyisini yapmamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Merak etmeyin, o iş bizde. O iş bende. Enerji burası. İyi ki bu kanalda çalışıyorum. Yani 400 bin lira maaşla geçinmek kolay olmuyor. Ama şöyle düşünün. Mesela daha zengin bir kadınla da evlenebilirdim ama sevdiğim kadınla evlendim o açıdan baktığınız zaman. Değil mi? Radyo Enerji. Ha tabii siz şimdi ben 400 bin lira maaş dedikten sonra konuştuklarımı duymadınız. Biliyorum. Yok kanka, o işin şakası. Canım benim, işin şakası. Kıbrıs'ta 400 bin lira maaş olan bir radyo sunucusu maalesef yok. Üstelik az önce söylediklerim o kadar anlamsız ki. Yani 400 bin lira maaşım olsaydı zaten daha zengin bir kadınla da evlenmeyi becerirdim. Başarabilirdim herhalde.
1: Neden sabahların efendisi? Onu güzel yerlere götürebileceğin için mi?
0: Hayır. Duymadınız mı hiç? Para parayı çeker diye. Anlamı da şu, paraya parayı çekerin. Zaten parası olan bireylerin paralarını katlamalarının daha kolay olması. Paralarını ya da ilişkilerini katlayabilirler. Temel prensip yine zeka tabii ki. Ha neden zeka? Bir tek yanlış yatırımla her şeyini kaybedebilirsin. Öyle değil mi kardeş? Aman sakın ha, dikkat, gadasını aldım. Sakın. Full İstanbul Türkçesinden ara ara yöresele geçiş yapınca bu kontrast dinleyicinin hoşuna gidiyormuş. Bunu öğrendim. Ben de araştırmacı komedyenim biliyorsunuz. Ara ara yer veriyorum böyle şeylere. Ve en çok da Adana laflarını seviyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Evet. Günaydınlar Adana. Günaydınlar Mersin. O bölgede bizi dinleyenler var arkadaşlar. Bak Adana'da boşboşçu diye bir meslek var. Duymuşsunuzdur belki. Eski Amerikan eşyalarını satana deniyor. Ve boşboşçu demişler. Aman Trump duymasın ha. Şu sıra her toprak parçasının Amerika devletine ait diye cırlazma peşinde zaten. Cırlazma yine Adana'ya ait, mızıkçılık yapma anlamında. Grönland'ı topraklarımıza katacağız diyordu, hatırlıyor musunuz? Bakın bu arada Trump dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olabilir ama bu dünyada alamayacağı tek bir yer varsa o da Adana. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yanılıyorsam dürtün beni. Ama ne dediğimi çok iyi biliyorum ben. Önce sağlık. 400 bin lira maaştan önemli şeyler var bu hayatta. Rahmetli babam her zaman derdi ki paranın çözebildiği bir problem gerçek problem değildir derdi. Bak en basitinden birini seviyorsun, o seni sevmiyor. Al hadi parayla düzelt bu durumu. Değil mi? Ha ailesine iki tane daire, iki otomobil alırsın, biraz belki gönlü kayabilir. Onu bilemem. Hani o açıdan bakın paranız varsa benim önerim kıt kanaat geçinen tiplere aşık olmaya çalışın.
1: Sabahların efendisi ne diyorsun ya? Bir kadını hediyelerle evlenmeye ikna etmek nedir ya? Çok ayıp ya.
0: Bir kadın demedim ben. Bir kadın demedim. Geri sayın dinleyin. Kadın demedim. Kadın lafı geçmiyor. Erkek de olabilir. Ben mesela iki daire ve iki otomobil için karımı boşayıp başkasıyla evlenirim. Çalışmaktan çok sıkıldım çünkü. Evet çok sıkıldım. Yani bak yayında sizi seviyorum. Her gün saat 7'de ne olursa olsun yanınıza işte geleceğim falan. Onlar kolpaydı. Şansım olsa yanınızda bir saniye bile durmam arkadaşlar. Ama durum bu. Ekmek parası için birlikteyiz. Burada Radyo Enerji'deyiz o zaman hep birlikte. Bunun tadını çıkartalım millet. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Hit müzik burada. Enerji. Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydınlar Şahina'da. Nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Ve Radyo Enerji'de kulaklarınıza hitap eden bu sesin sahibi benim adım Sabahların Efendisi. Ve 22. gurur yılımda sizlere program sunmak bir zevk, bir keyif benim için. Evet. Ancak az önce fark ettim. 22. yayın yılı pek gururlanacak bir şey değil. Yani 30 olsa anlarım, eyvallah, yuvarlak, ne bileyim 40 filan. 22'nin nesiyle gururlanırsın, anladın mı? Yani eğer bir işi 22. yılda hala yapıyorsan ekmek için yapıyorsun. Bariz gurur için filan değil. 20. yılda gurur meselesi bitti zaten, değil mi? Ama sıkıntı yok, devam ediyoruz millet. Ve bugün sizlere dün akşam yemeğinde keşfettiğim müthiş bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, yine hizmet. Hani şu özellikle horlayanlar ve nefes sorunu olanlar için çıkarttıkları burun bantları var ya, eczanelerde satılıyor. Annenize yemeğe gittiğinizde, anneniz zorla dördüncü tabak yemeği doldurduğu zaman da işe yarıyor. Evet, ben canımı dün öyle kurtardım millet. Yoksa meftaydım. Ya bakın, etrafınızdakilerin hakkınızda ne düşündüğü umurunuzda değilse bunları günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Evet ya millet, belki farkındasınız, belki değilsiniz ama şu anda %60 nefes alıyorsunuz. Neden bunu burun bandıyla %63-64'e çıkartma şansınızı elinizin tersiyle itesiniz ki? Ve tahmin ettiğiniz gibi bu anons sizlere burun bantları tarafından getirilmiştir. Yani ve bir şey daha söyleyeceğim, açık açık bir şey daha söyleyeceğim. Daha geçen seneye kadar 30 bin lira için böyle bir maskaralığın parçası olmayı kabul etmezdim. Etmezdim. Durumum ortada. Karım ithal muz seviyor. Bizim manavda kilosu 140 lira oldu ya. Güney Amerika'dan geliyormuş. Ve ben açıkçası bu kadar çok muz tükettiğini bilseydim evlenmezdim zaten. Resmen kazıklanmış hissediyorum kendimi. Çünkü hani böyle bir otomobil satın alırsınız, özelliklerinde ortalama 5.4 litre yakıyor yazar. Sonra 8'in altını görmezsiniz mesela. Aynı kafa. Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji. Yalan!

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Günaydınlar Şahinada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki en sevilen adamı sabahların efendisi. Hafta içi her gün buradayım. Saatler 7'yi gösterdiğinde bu mikrofon başında sizler aracınızdayken yolculuğunuza eşlik ederek yüzünüze tebessümler kondurmayı kendimize bir görev olarak bildik. Yani hiçbir şekilde kaçarınız yok. Bizi dinleyeceksiniz. Bugün pazartesi, keyifler yerinde mi? Yani aslında olay sizde millet. Biliyorum güzel bir hafta sonu tatili yaptınız. Güzel şeyler yediniz, denize girdiniz, sörf yaptınız, bir şeyler yaptınız ama artık iş zamanı, bir miktarda çalışmak lazım. Ne için? Hafta sonu aynı şeyleri yapabilmek için. Umarım anlatabilmişimdir. Ya bazı arkadaşlarım sağlıklarını soğuk duş alarak koruduğunu söyledi yakın zamanda. Ya biz de Hüseyin Şadırvan'la ortağımla bir işten dönüyorduk. Baba dedim ya, bu tempoya nasıl dayanıyorsun? Nasıl zinde tutuyorsun kendini? Soğuk duş abicim dedi. O sırada menajerim de yanımızdaydı. Aa dedi, benim de tek çözümüm soğuk duş. Sen de yapmalısın sabahların efendisi dediler. Denedim. Aldığım en kısa duştu. Hüseyin'i aradım. Yok abi dedim, olmuyor ya. Abi dedi, senin zihnin zayıf o zaman. Hayır hayır dedim, zihnim acayip güçlü, sağlam. Çünkü zihnime soğuk duş alalım diyorum. Asla kabul etmiyor. Yani zihnim duşta soğuk suyu açtığımda bana aynen şöyle dedi. Kanka, şu anda burada bizden başka hiç kimse yok. Şu suyu ısıt, ağzını burnunu kırmayayım seni. Sonra da kime ne yalan söylüyorsan söyle. Yaptım, çok güzeldi, zihnim açıldı filan de ya. Umurumda bile değil. Şimdi yine toplumu yakından ilgilendiren bir konu olan kumpir konusu. Benim ya, bence önemli arkadaşlar. Şimdi bakın, kumpiri sipariş ederken karışık seçeneğiyle hareket edenlere bir sorum olacak. Tam ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ha? Ne düşünüyordunuz? Bak gerçekten, yani mayonezli kırmızı lahananın üstüne kısır ve salçalı sosis bir opsiyon olsaydı evlerimizde de böyle bir yemek yapardık, öyle değil mi? Ha bitmedi ki. Yeşil ve siyah zeytin, Amerikan salatası ve tabii ki temelinde olan tereyağı ve taze kaşarı da unutmayalım. Bezelye ve mantar. Ve siz iddia ediyorsunuz ki, ben diyorsunuz, bunların tek tek ayrı olarak tadını almayı başarabileceğim bu kumpiri yerken. Ve daha da önemlisi, hazmetmeyi ve çıkarmayı da başarabileceğim bu karışımı. Ya millet, karışıklık mideyi de karıştırıyor, biliyorsunuz değil mi? Mesela sosisli sandviç çektiyse canın, sosisli sandviç ye değil mi? Hayır hayır, dünyanın en sağlıksız ilk üç gıdasından olan sosis ve mayonezi bir araya getireyim, onu yiyeyim diyorsunuz. Ama hep sorun değil diyorsunuz. Nasılsa akşam eve gittiğimde soğuk duş alacağım ve hepsi geçecek değil mi? Pekala. İlk saatin sonuna geldik millet. Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı. Güzel bir pazartesi sabahında. Geriye bir saatimiz daha kaldı. Sakın bizden ayrılmayın. Muhteşem, keyifli bir program hala sizinle olacak.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. İkinci saatin startını verdik. Burası Radyo Enerji ve şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız. Yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Bla bla bla bla bla. Yaptığımız şey aynı millet. Her gün yanınızda olmak. Birazcık tebessüm ettirebilirsek özellikle pazartesi sabahları bizim için inanılmaz keyif arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini tercih ettiniz. Evet. Sonuç olarak siz benim iyi kimsiniz. Her zaman da bu böyle olacak. Dün iki arkadaşım, abi birinin senin programı dinleyip gülmemesi imkansız dedi. İmkanlı dedim. Siz belli bir zeka seviyesinin üstünde olduğunuz için öyle düşünüyorsunuz. Yani şakalarım herkese göre değil. Bu programı ülkenin kaymak tabakası, en zeki insanlar dinliyor. Değil mi? Onlara öyle demedim. Sadece şu anda beni dinleyenlere iltifat etmek için yapıyorum da. Kaymak tabaka. Ne olduğunu biliyor musunuz kaymak tabakanın? Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak üzerinde suyun yoğunlaştırdığı mil ve kil zerrelerinin birleşip oluşturduğu bir tabaka. Tarla filiz çıkışına kaymak tabakası direncinin büyük etkisi var. Yani bunu neden bir kas sistemi oluşturmak için kullanıyoruz ben de bilmiyorum. Ama kaymak tabaka deyince güzel oluyor gibi. Bakın millet, benim programı anlamak o kadar da zor değil. Çünkü şakadan çok gerçek bir samimiyet sunmaya çalışıyorum size. Yani sen sabaha kadar güzel şakalar yap, dinleyenler samimiyetine inanıp güvenmedikten sonra hepsi yalan dolan arkadaşlar. Öyle, öyle, vallahi öyle. Biz eşimle apartmandan çıkıp villaya geçmek istiyoruz. Emlakçımız var bir tane, dedi ki bir deneyelim, sizinkini iyi fiyata satarız büyük ihtimalle. Belki villa alabiliriz size sizinkini sattıktan sonra. Ama dedi, evi görmeye gelenlere evi çekici gelecek bir hale getirin dedi. Şimdi biz de karımla eve gittik. Evet aşkım dedi karım. Bir insanın burada yaşamak isteyeceği bir hale sokmaya çalışalım burayı. Bak 1,5 aydır topluyoruz evi. Henüz elle tutulur bir sonuç elde edemedik. Vallahi yani bilmiyorum. Bilmiyorum yani evinde 4 kediyle yaşayan kaç kişi var dinleyicilerinden. Ama çok kolay bir şey değil. Bir de biz prensip olarak tüylerini ve tırnaklarını kesmiyoruz kedilerimiz. Yani evimiz tsunami sonrası sahildeki ilk ev gibi görünüyor. Ya donumuzun içine kadar kedi tüyü dolu. Vücudumda o kadar çok tırnak izi var ki ruh hastası bir müptezelden tek farkım ruh hastası bir müptezel olmamam arkadaşlar. Vallahi billahi ya, görsel aynı. Karım diyor ki çok antisosyal birisin. Bak neredeyse taşınacağız buradan. 3,5 senedir bir evde yaşıyoruz. Hala komşularımızın büyük bölümünü tanımıyorsun. Git tanış bugün dedi. Çok ayıp ve görgüsüzce bu yaptığın dedi. Ya tamam da dedim. Hani gidip tanış demeye kapılarını mı çalacağım sapık gibi ya? Selam. Tanışmaya geldim. 2 yan kapıdan geliyorum. Bu da bir demet çiçek. Beyiniz işten gelince kendisine takdim edersiniz. Şimdi böyle yapamayacağım için ben de penceremin önüne geçtim. Tam baktım kapı komşum konteynere çöp götürüyor. Aldım çöpü fırladım evden. Neyse nefes nefese vardım konteynerin yanına, adamın yanına. Selam komşum dedim, nasılsın? Ey babuş, sıkıntı yok, ne örüyorsun? Ne örüyorsun? 2 ters 1 düz diye cevap verdim. Sonra da... sıkıntı yok dedi. Ben de sıkıntı yoksa bu sohbetin uzamasına da gerek yok mantığıyla. Hadi eyvallah dedim. Sonra akşam karım geldi. Tanıştın mı komşuyla dedi. Evet dedim. Adı neymiş dedi. Bilmiyorum ama çöp kamyonu gelmeden 5 dakika önce çöpü çıkaran disiplinli bir insana benziyor. Çok saçma sabahların efendisi dedi. Yani ne iş yapıyormuş diye sormadın mı? Ha? Kiracı mıymış, kendi evleri miymiş? Ya aşkım dedim. Nereden bileyim? Yani git komşunla tanış dedin, tanıştım. Yani normal hayatımızda gün içinde biriyle tanışınca şey diye mi soruyoruz? Ah memnun oldum Hasan. Kredi borcu nasıl gidiyor? Evin borcunu soruyorum. Kiracı mıydınız, ev sahibi mi? Ya kadın merakı işte. Ya sözüm meclisten dışarı ama Yani karımın bilgiye açlığı gerçekten beni şaşırtıyor. Her gün bir daha şaşırtıyor ya. Etrafta olup biten her şeyi bilmek istiyor ya. Ya benim bak 10 yıllık arkadaşım var. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Yani bazen dilimin ucuna kadar geliyor sorayım. Hani mesleki meşguliyeti nedir diye. Sonra diyorum ki kendi kendime, oğlum bırak boş ver ya. Her dışarı çıktığımızda hesabı hep o ödüyor. Yani silah kaçakçısıyım dese mesela, her yemek yediğinde günah senin de boynun olur, günahı senin de boynun olacak. Bilmem daha mı iyi ya, söylesenize. Bakın, cehalet mutluluktur, tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hadi bakalım, Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin zamanı. Az sonra tekrar burada olacağız. Hala günaydın mesajlarına ihtiyacım var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazın millet.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar millet. Radyo Enerji'de yakın arkadaşınız sabahların efendisi %100 canlı yayında. Ya diğer arkadaşlarınıza bir bakın ya. Abi havaalanına bırakabilir misin beni? Ya kanka çok işim var, kusura bakma ya. Canım akşama çok misafirim var, yardıma gelir misin? Ay çok isterdim, Eltim'in kınası var ama ben öyle miyim? Ben öyle miyim? Anam hasta, karım perde bakmaya gitmem için zorluyor. Bir haftadır tuvalete çıkamıyorum, bak her sabah saat 7'de yine buradayım ya. Yanınızda mıyım? Yanınızdayım. Anlıyorsunuz mu? Yani bu program... size sunduğum bu hizmet benim için tuvalete gitmekten çok daha önemli. Hepiniz hoş geldiniz ikinci saate. Özellikle radyosunu yeni açanlar. Enerji burası, iyi ki bu kanalda çalışıyorum. Yani 400 bin lira maaşla geçinmek kolay olmuyor, siz de biliyorsunuz. Şöyle düşünün. Mesela daha zengin bir kadınla da evlenebilirdim ama sevdiğim kadınla evlendim. O açıdan baktığınız zaman Radyo Enerji. Ya tabii siz şimdi ben 400 bin lira maaş dedikten sonra konuştuklarımı duymadınız. Biliyorum. Ama yok kanka, o işin şakası. Canım benim, işin şakası bu. Kıbrıs'ta 400 bin lira maaşı olan bir radyo sunucusu maalesef yok. Üstelik az önce söylediklerim o kadar anlamsız ki. Yani 400 bin lira maaşım olsaydı zaten daha zengin bir kadınla da evlenmeyi becerirdim. Başarabilirdim.
4: Neden sabahların efendisi? Onu güzel yerlere götürebileceğin için mi?
3: Yo, hayır. Duymadınız mı hiç para parayı çeker diye? Anlamı da şu, para parayı çekerin. Zaten parası olan bireylerin paralarını katlamalarının daha kolay olması. İşte paralarını ya da ilişkilerini katlayabilirler. Ama temel prensip yine zeka tabii ki. Ha neden zeka? Bir tek yanlış yatırımla her şeyini kaybedebilirsin. Öyle değil mi kardeş? Heh, aman sakın ha, dikkat, gadasını aldım. Sakın! Bak, full İstanbul Türkçesinden ara ara yöresele geçiş yapınca bu kontrast dinleyicinin hoşuna gidiyormuş, biliyor musunuz? Bunu öğrendim. Ben de araştırmacı komedyenim, biliyorsunuz. Ara ara da yer veriyorum. En çok da Adana laflarını seviyorum arkadaşlar. Evet. Günaydınlar Adana. Günaydınlar Mersin. Bizi buradan dinleyenler var. Onu da söyleyelim. Bu arada Adana'da boş boşçu diye bir meslek var. Duymuşsunuzdur belki. Eski Amerikan eşyalarını satana deniyor. Ve boş boşçu demişler. Aman Trump duymasın ha. Yani şu sıra her toprak parçasını böyle Amerika'ya katmaya çalışıyor. Böyle her toprak parçasının Amerika'ya ait olduğunu söyleyeyim. Cırlazma peşinde ya. Evet, cırlazma yine Adana'ya ait, mızıkçılık anlamında. Grönland'ı topraklarımıza katacağız diyordu, hatırlıyor musunuz? Bakın bu arada Trump dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olabilir ama... Bu dünyada alamayacağı tek bir yer varsa o da Adana. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yanlışsam, yanılıyorsam dürtün beni ama ne dediğimi biliyorum ben. Önce sağlık. 400 bin lira maaştan önemli şeyler var hayatta. Bak rahmetli babam her zaman derdi ki... Paranın çözebildiği bir problem gerçek bir problem değildir derdi. Bak en basitinden. Birini seviyorsun ama o seni sevmiyor. Al hadi parayla düzelt durumu. Değil mi? Ha ailesine 2 tane daire, 2 otomobil alırsın, belki biraz gönlü kayabilir. Onu bilemem. Yani o açıdan paranız varsa benim önerim kıt kanaat geçinen tiplere aşık olmaya çalışın.
4: Sabahların efendisi, ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Bir kadını hediyelerle evlenmeye ikna etmek nedir? Çok ayıp.
3: Bir kadın demedim ben. Bir kadın demedim, geri sarın dinleyin. Vallahi kadın demedim, kadın lafı geçmiyor. Erkek de olabilir. Ben mesela... 2 daire ve 2 otomobil için karımı boşayıp başkasıyla evlenirim. Ya çalışmaktan çok sıkıldım ben. Ya yayında sizi seviyorum. Her gün saat 7'de ne olursa olsun işte yayına gelirim filan. Onlar kolpaydı. Şansım olsa yanınızda 1 saniye bile durmam arkadaşlar. Ama durum bu. Ekmek parası için birlikteyiz. Buradayız, Radyo Enerji'deyiz. E o zaman hep birlikte bunun tadını çıkartalım millet. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sakın ha, hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın. Günaydın hanımlar beyler. Günaydın Şarada. Bugün Radyo Enerji'de kulaklarınıza hitap eden sesin sahibi ben millet, sabahların efendisi. Ve 22. gurur yılımda sizlere program sunmak bir zevk, bir keyif. Samimi söylüyorum. Ancak az önce fark ettim, 22. yayın yılı pek gururlanacak bir şey değil. Yani 30 olsa anlarım, eyvallah, yuvarlak, 40 filan veya 22'nin nesiyle gururlanırsın, anladın? Ya eğer bir kişi 22. yılda hala bu işi yapıyorsa ekmek için yapıyorsundur, anladın? Bariz gurur için filan değil. Yani 20. yılda gurur meselesi bitti zaten, değil mi? Ama sıkıntı yok, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün son anonsta ayrılmadan önce sizlere dün akşam yemeğinde keşfettiğim müthiş bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, yine hizmet, yine hizmet, yine hizmet. Hani şu özellikle horlayanlar ve nefes sorunu olanlar için çıkarttıkları burun bantları var ya, eczanelerde satılıyor. Bak, annenize yemeğe gittiğinizde anneniz zorla dördüncü tabak yemeği doldurduğu zaman da işe yarıyor arkadaşlar. Evet, evet, ben canımı dün öyle kurtardım ya. Ya bakın, etrafınızdakilerin hakkınızda ne düşündüğü umurunuzda değilse bunları günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Ya belki farkındasınız ama belki de farkında değilsiniz ama şu anda %60 nefes alıyorsunuz. Neden bunu burun bandıyla %63-64'e çıkarma şansınızı elinizin tersiyle itesiniz ki? Evet evet, tahmin ettiğiniz gibi bu anons sizlere burun bantları tarafından getirilmiştir. Ve çok açık konuşacağım. Daha geçen seneye kadar 30 bin lira için böyle bir maskaralığın parçası olmayı kabul etmezdim. Ama durum ortada. Karım ithal muz seviyor ve bizim manavda kilosu 140 lira oldu. Güney Amerika'dan getiriyorlarmış. Ve ben açıkçası bu kadar çok muz tükettiğini bilseydim evlenmezdim ya. Resmen kasıklanmış hissediyorum kendimi. Çünkü hani böyle bir otomobil satın alırsınız. Özelliklerinde ortalama 5.4 yakıyor yazar. Ama sonra 8'in altını görmezsiniz mesela. Aynı kafa, aynı kafa. Pekala, umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Pazartesi sabahı için yayın saatimiz sona erdi. Yarın yine aynı saatte tekrar burada olacağız. Şey gibi oldu, yani devlet radyosu gibi. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese. Kimden bahsediyoruz? Her şeyi ben yapıyorum ya. Allah'ım. Yarın sabah aynı saatte görüşeceğiz. Hoşça kalın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

pizzayla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Bir

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: da saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
0: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Bir yere ayrılma. Fit Sports Club, hayatın nasıl?

Fatih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişekıbrıs.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Hatta yeni bir haftada başladan itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz, hafta boyunca 13-16 arası bu frekansta sizlerleyim ve müzik dünyasından diğer dünyalardan birçok keyifli konuyu sizlerle buluşturuyorum gün ortasında. Hem gündemden hem biraz böyle bilimsel gerçeklerden, müzik dünyasından son gelişmeler derken keyif alacağınız bütün konular ve şarkılar hepsi sizlerle bu programda buluşuyor. Hadi başladık.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Şeker biz katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta da yine birbirinden güzel etkinlikler var. Evet, böyle pazartesi günü etkinlik düşünecek haliniz yok belki ama şimdiden bence planlarınızı hazırlayın. Es geçmeyin çünkü çok güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Adamızda detaylar Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de bu frekansta.

0: buna.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinleyenler var, dinleyicilerimiz var. Onlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Enerji Play aplikasyonumuzda podcastlerimiz, DJ setlerimiz, müzik haberlerimiz ve daha fazlası sizleri bekliyor. Biz de oradayız. Radyo Enerji'de sizlerle Enerji Play aplikasyonunda. Diğer radyolarımız ve web radyolarımız, yani frekansı olmayıp sadece web üzerinden dinleyebildiğiniz özel radyolarımızda sizlerle buluşuyor. Benden söylemesi, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde. Şimdi 93.1'desiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: devam ediyor.
1: gişekıbrıs.com
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım keyifler yerindedir. Haziran'ın tam ortasındayız. 15 Haziran tarihler tam ortasındayız Haziran ayının. Gerçekten Haziran'ı bile yarıladık. Yaz hızlı geliyor, hızlı geldi ve hızlıca da devam ediyor yaz ayları. Bakalım daha neler gelecek başımıza, hepsini göreceğiz. Birlikte yaşayacağız, değerlendireceğiz. Hepsi burada bu frekansta birlikte konuşuyoruz, birlikte paylaşıyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Ve şimdi en sevdiğiniz şarkıları da birlikte ardı ardına bu frekansı dinlemeye devam.

Bitmüzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişeri Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve dünyada pek konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Arılar için otoyollar yapılıyormuş. İngiltere ve Hollanda otoyol kenarlarında polen koridorları oluşturuyor. Bu sayede arılar ve kelebekler daha güvenli şekilde beslenecekmiş. Eski tren yolları bahçelere dönüşüyor. Birçok ülkede kullanılmayan demir yolları yeşil alanlara dönüştürülüyormuş. Kütüphaneler değişiyor. İskandinav ülkelerindeki bazı kütüphaneler artık üretim merkezleri olarak da hizmet veriyor. İnsanlar burada yeni beceriler öğreniyor. Daha sessiz şehirler oluşuyor. Bazı Avrupa şehirleri gece gürültüsünü azaltan projeler uyguluyor. Bu durum hem insanlara hem de doğaya fayda sağlıyor. Bilim insanları yapay zeka ile binlerce yıllık tabletleri okumaya başladı. Tarihin kayıp hikayeleri gün yüzüne çıkmış oluyor. Bazı ülkelerde deniz yosunu bazlı ambalajlar kullanılmaya başlandı. Bu sayede daha az plastik atık oluşuyor. Kanada, Avustralya ve Avrupa'da engelsiz oyun parklarının sayısı artıyor. Çocuklar birlikte oynayabilecek daha kapsayıcı alanlara kavuşuyor. Amerika, İngiltere ve Avustralya'da bazı okullar gıda ormanları oluşturuyor. Çocuklar gıdanın nasıl yetiştiğini deneyimleyerek öğreniyor. Gerçekten dünyada güzel şeyler de oluyor. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kulağa sahte gelen ama gerçek olan bilgilerden bahsedeceğim. Dünyada diş fırçasından daha fazla telefon var diyorlar. İki bacağınız varsa ortalama bir insandan daha fazla bacağınız varmış. Her an gökyüzünde 1 milyondan fazla insan varmış. İşte uçak yolculukları falan. Dünyadaki tuvalet kağıdı üretimi için her gün 27 bin ağaç kesiliyor. Okyanuslardaki altın miktarı tüm insanlara kilolarca dağıtılabilecek kadar fazlaymış. Bir insan hayatı boyunca ortalama dünyanın çevresini 3 kez dolaşacak kadar yürürmüş. Kanada'da dünyanın geri kalanından daha fazla göl varmış. Köpek balıkları dinozorlardan daha eskidir. Bunlar gerçek bilgiler ama hangisine inansak bilemedim ki. Ama gerçekten bunlar doğru. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji Keyfi keyifli şarkılarla devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken şimdi sizleri keyifli bilgilerle doldurmaya devam ediyorum. Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkede elf kulağı trendi hızlıca yayılıyormuş. Araştırmalar 35-54 yaş aralığındaki kadınların günümüzde en yüksek stres düzeylerine sahip gruplardan biri olduğunu gösteriyor. Araştırmalar erkek kardeşi olan kadınların kendilerini daha genç hissetme ve daha yüksek özgüvene sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Gece geç saatlerde konuşan çiftler daha derin bağlar kurar. Çünkü beyin yorgun olduğunda insanlar en dürüst ve filtresiz hallerini ortaya koyma eğilimindeymiş. Bir araştırmaya göre kadınların tavsiyelerini dinleyen erkekler sorunlarla karşılaştıklarında hayatta daha iyi kararlar veriyor. Psikoloji araştırmalarına göre erkeklerin %72'si partnerleriyle vakit geçirdikten sonra stres seviyelerinde azalma hissettiğini belirtiyor. Ve araştırmalar bir hoşlanma hissinin ortalama 4 ay sürdüğünü gösteriyor. Eğer bu duygu daha uzun süre devam ediyorsa bunun aşk olabileceği düşünülüyor. Araştırmalara göre pencereye vuran yağmurun sesi, uzaktan gelen okyanus dalgaları, bir kedinin mırlaması, taze kar üzerinde yürürken çıkan ses ve çıtırdayan kamp ateşi dünyanın en huzur verici sesleri arasında yer alıyormuş. Hangi bilgiler aklınıza kaldı bilmiyorum ama hepimiz bunları yaşıyoruz. Ve şimdi sevdiğiniz şarkılarla güne devam ediyoruz. Radyonuz Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Manifest Bajda Pekkan ortaklığıyla açılış yaptık. Gökaz Özen ve Demet Akalın'ın ortaklığıyla devam ediyoruz bu güzel pazartesi gününe.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs keyifli bir şekilde devam ediyor. Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfi ve pazartesi günündeyiz. Böyle sendrom bunalım şu an hat safhadadır ama az kaldı arkadaşlar. Şu pazartesiyi atlattık mı yolumuz daha da kolay hafta sonuna doğru. Ama hafta sonu için yaşamamalıyız. Hafta içini de değerlendirmeliyiz. Keyifli aktiviteler, keyifli etkinlikler, size keyif veren her şey sizlerle olmalı hafta içi boyunca da. İşte onlardan biri sevdiğiniz müzikler. Sizlere eşlik ediyoruz her neredeyseniz. Enerji keyfi devam ediyor.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi pazartesi demeyin ama gerçekten hafta sonu çat diye geliyor ve siz de plansız kalmak istemiyorsanız Gişe Kıbrıs uygulamasında, aplikasyonunda, web sitesinde birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Katılıp eğlenebileceğiniz çeşit çeşit etkinlikler var. 7'den 70'e hepinizin katılabileceği işte otel konserlerinden klaplara, festivaller, konserler, partiler, tiyatrolar, sahneler, canlı müzikler, hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta. Hafta içi, hafta sonu, artık yaz sezonu olduğu için adamızda çok güzel eventler var. Kaçırmanızı istemem, tavsiye ediyorum Gişe Kıbrıs'ı. Bütün kaliteli etkinlikler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil,

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla bugünlük Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Tabii ki de bütün hafta boyunca birlikteyiz ve 13-16 arası bu frekansta canlı bir şekilde sizlerleyim. Sizleri şimdi Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda sevdiğiniz şarkılar sizlerle.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
2: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
3: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Hemen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol, fit ol, her an burada
1: ol. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir.
2: Hit müzik burada.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Repressão. Repressão.
1: En çok dinlediği beş.
0: En çok dinlediği beş. Enerji.
1: İlk beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: enerji. Sadece hit müzik.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen girilmesi zor. Yolda kalacağız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bizim için

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

meydana. Açtım moyeti 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: yüksek kardeş.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.